Hatta ben yukarıda acaba diye duruyorum. Onlar böyle kaygımızdan bir soru geliyor. Sigano boyu hola. Kazi movie bata Rohi ko song Rohi ko sa bani yo movie ma director hunu sa Lakshman Reza. Ara bake bani sam. अहिलेको लागि भने प्रोग्राममा माया भनेकै यस्तो होला टाइटलमा सजिएको सङ्ग राख्नतर्फ तिर लागिरहेको छु. जिल्ला नगरीकन स्थान दिनेछु भने सिकार्नु होला है त.